0: Pazar gecen yarın.
1: Pazar gecen yarın.
0: Herkesin yatırsan, herkesin kararlılığı tekstresini düşünürken yatırsan, herkesin yatırsan, herkesin yatırsan, herkesin yatırsan, herkesin yatırsan, herkesin yatırsan, herkesin yatırsan, herkesin yatırsan, herkesin yatırsan, herkesin yatırsan, herkesin yatırsan, herkesin yatırsan, herkesin yatırsan, herkesin yatırsan, herkesin yatırsan, herkesin yatırsan, herkesin yatırsan, herkesin yatırsan, herkesin yatırsan, herkesin yatırsan, herkesin yatırsan, herkesin yatırsan, herkesin yatırsan, herkesin yatırsan, herkesin yatırsan, herkesin yatırsan, herkesin yatırsan, herkesin yatırsan, herkesin yatırsan, herkesin yatırsan, herkesin yatırsan, herkesin yatırsan, herkesin yatırsan, herkesin yatırsan, herkesin yatırsan, herk

0: Abi kazan yok. Kalkar bir şey kazanır.
1: Evet, kazanlar koyduğunuz kayası, bizim en o kadar mahvol.

0: yaptığımızı sağlıklar ve mesela sayılar çok şeyine gerek yok. Son bir sağlıklarımız yapmazlarımız. Demek ki sen de hemen anlayın ama o gün alalım.
1: Tamam, hadi gel.

0: Beyefendi, Türk Jant Zafer ve Sol Sıcakla Genel Atı Sol'un daha hoş olduğu sol beyti denemektir. Efendim?
1: Kızartan Cefanyo'dur.

Chaval. Ben dur basarsa camda. Biz ben dur. Hareket oldu. Kesme gelmesin. Bu oyun bağış olduğu için. Sana veriyoruz.

0: Ne yapıyorsun abi?
1: Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi?

0: Abi sağ ol.
1: Hayır, sonra gidin aldık.
0: Bu
1: her zaman bir tezgah edildiğini ediyorlar.

0: Kalk efendim.
1: Saat abi ne soruyor efendim ben?
0: Sadel Ketran mı? Sırıt Palam onlara da soy bir sen soruyu bu Emel ve son kutu.
1: Sadel Ketran mı?

0: Susma canım, hazır falan.
1: Yok hayır, sonra yine hazır.
0: Mesela bu sahada bir şey yok. Her an bir şey yapıyorum. Bu sahada bir şey yok. Bu sahada bir şey yok.

0: Yürüyüşen sana kadar sana kararlı.
1: Zavar, 9 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl, 8 yıl, 9 yıl, 10 yıl, 11 yıl, 12 yıl, 13 yıl, 14 yıl, 15 yıl, 16 yıl, 17 yıl, 18 yıl, 19 yıl, 20 yıl, 21 yıl, 22 yıl, 23 yıl, 24 yıl, 25 yıl, 26 yıl, 27 yıl, 28 yıl, 29 yıl, 30 yıl, 31 yıl, 32 yıl, 33 yıl, 34 yıl, 35 yıl, 36 yıl, 37 yıl, 38 yıl, 39 yıl, 40 yıl, 41 yıl, 42 yıl, 43 yıl, 44 yıl, 45 yıl, 46 yıl, 47 yıl, 48 yıl, 49 yıl, 50 yıl, 51 yıl, 52 yıl, 53 yıl, 54